0: Repose un peu, Yaya Yaoundé. Grand frère propre, Yaoundé Ngaï Randi. Grand frère propre. Batu yote mu studio hapa kabisa. Basi, bana kulie. Unasema hebe artiste.
1: Yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, yaya, y